ekyamagero kino nga tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Roma omutwe ogw'12 olunyiriri olw'14 okutuuka ku lw'16.